0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Vay aklıma kimler için ağlamadım ki, kimler için yüreğimi dağlamadım ki, hepsi boşmuş, hepsi...

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Akta Oğuz Efendi.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaretmiş. Ha varmış, ha yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış, bir yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Pas varımda sızın olayım, ciğerinde gözün olayım.

0: gençlik çağında.
1: Akdağ Oğuz efem.
0: Sevdanın ateşi var imiş oğul bol. Şaşırdım yolumu Toros dağında.

Git güle güle sevdiğim. Yolların açık olsun. Mutlu bir yuva kurarsan, inan isteğim olsun. İnan isteğim olsun.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Mülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Melikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 15 Haziran 2026 Pazartesi sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini aktaracağız, sıcak gelişmeleri aktaracağız değerli dinleyenler. Hiç vakit kaybetmiyoruz. İlk sıcak gelişmemizi aktarıyoruz değerli dinleyenler. İsrail ordusu İran'ın misillemesine hazırlanıyor denilmiş. İsrail, İran'ın ağır ateşkes ihlali anlamına geleceği uyarılara rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u şiddetli bir hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıya tepki gösterdi İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf. Beyrut'un vurulmasının Amerika'nın taahhütlerini yerine getirmediği ya da getiremediği anlamına geldiğini belirterek İran ordusu Beyrut saldırısının yanıtsız kalmayacağını duyurmuş. İsrail ordusu Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği saldırının ardından İran'ın önümüzdeki saatlerde ülkeye yönelik olası bir misillemeye karşı hazırlık yaptığını duyurmuş. İran ordusu ise İsrail saldırısına net bir şekilde yanıt vereceğini duyurmuş. İran'dan Beyrut saldırısına ilk yorum, yola devam etmek imkansız. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in Beyrut saldırısına atıfta bulunduğu Amerika taahhütlerini yerine getirme iradesine sahip değilse yola devam etmek imkansız açıklamasında bulundu. İsrail'e İHA misillemesi deniliyor. Lübnanlılar topraklarını terk etmemek için direniyor ve o fotoğraflara yer verilmiş programımızın başında bu sıcak gelişmeyi sizlere aktardık değerli dinleyenler.

AK Parti sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'ndaki bir üyenin Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, Türkiye Cumhuriyeti kabinesini, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürley'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu olamaz ifadelerini kullanmış. Detayları ve sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Birinci sayfaya hoş geldiniz. Amili futbol takımı 24 yıllık hasretin ardından katıldığı 2026 FIFA Dünya Kupası'na ne yazık ki istediği başlangıcı yapamadı ve gruptaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Turnuvanın açılış performansı ve takımın genel durumuna baktığımızda oyun ve istatistikler açısından Türkiye maç boyunca %63 oranında topa sahip olan taraftı. Ancak oyunu skora yansıtamadı, hücumda etkisiz kaldık, savunma zafiyeti ve kontra ataklarla 2 gol yedik. Montella'nın tercihleri ve eleştiriler vardı yine. Maç sonrası açıklamalarda bulunan kaptan Hakan Çalhanoğlu, bazen tokat yemek iyi gelir, hatalarımızdan ders çıkarmalıyız açıklamasını yaptı. Takım içinde de bir odaklanma problemi yaşandığı sinyallerini verdi. Takımın kağıt üzerindeki yetenek tavanı Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve benzeri çok daha yüksek oyuncuların olması bile Dünya Kupası atmosferinin gerektiği sertlik ve turnuva ciddiyetini sahaya yansıtmış değil. Türkiye amilli futbol takımı, bizim yorumumuz böyle tabii ki. İlk maçtaki bu kayıp moralleri bozsa da turnuva henüz bitmedi. Daha yeni başlıyor gruptaki diğer rakibimiz Amerika'nın Paraguay'ı 4-1 net bir skorla yenmesi zaten grubun ne kadar çetin geçeceğini kanıtlar nitelikteydi. Amili takımının gruptan çıkma şansını sürdürmesi için önündeki iki maça odaklanması gerekiyor. 20 Haziran'da yine Türkiye saatiyle 07'de Türkiye Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Mutlak galibiyet gereken kırılma maçı olarak öne çıkıyor bu maç. Yine Türkiye ev sahibi Amerika'yı ağırlayacak. Bu maçta 26 Haziran'da sabah 05'te Türkiye saatiyle oynanacak. Ev sahibi karşısında kader belirleyici son maçına çıkacak Türkiye. Eğer sonraki turlarda daha rahat bir eşleşme ve çeyrek final yolu hedefleniyorsa takımın bir an önce bu şok mağlubiyeti atlatıp taktiksel disipline geri dönmesi şart. Geçmiş olsun diyoruz ve amili futbol takımımıza Paraguay maçında başarılar diliyoruz değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmelerle değerli dinleyenler. Amerika ve İran arasındaki savaşı bitirecek tarihi imzanın beklendiği günlerde, saatlerde İsrail bir kez daha ateşkesi deldi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bombaladı ve 3 kişinin ölümüne yol açtı. Bölgede barış havası eserken gelen bu provokasyona öfkelenen Amerika Başkanı Donald Trump ise İsrail'in saldırısına tepki gösterdi. Beyrut'a düzenlenen saldırı özellikle İran'la bir barış anlaşmasına bu kadar yaklaştığımız bu özel günde gerçekleşmemeliydi. İsrail tarafından daha fazla saldırı olmamalı. Bunun izahını bekliyorum ifadelerini kullanmış. Interpol tarafından aranan İran uyruklu kişi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Şüpheliyi İran'ın iadesine yönelik işlemlerin başlatıldığı belirtiliyor. İsrail ordusu İran'ın misillemesine hazırlanıyor denilmiş. İsrail, İran'ın ağır ateşkes ihlali anlamına geleceği uyarılara rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u şiddetli bir hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıya tepki gösterdi İran, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Beyrut'un vurulmasının Amerika'nın taahhütlerini yerine getirmediği ya da getiremediği anlamına geldiğini belirterek İran ordusu Beyrut saldırısının yanıtsız kalmayacağını duyurmuş. İsrail ordusu Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği saldırının ardından İran'ın önümüzdeki saatlerde ülkeye yönelik olası bir misillemeye karşı hazırlık yaptığını duyurmuş. İran ordusu ise İsrail saldırısına net bir şekilde yanıt vereceğini duyurmuş. İran'dan Beyrut saldırısına ilk yorum, yola devam etmek imkansız. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in Beyrut saldırısına atıfta bulunduğu Amerika taahhütlerini yerine getirme iradesine sahip değilse yola devam etmek imkansız açıklamasında bulundu. İsrail'e İHA misillemesi deniliyor. Lübnanlılar topraklarını terk etmemek için direniyor ve o fotoğraflara yer verilmiş programımızın başında bu sıcak gelişmeyi sizlere aktardık değerli dinleyenler.

0: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii Altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İsviçre'de sağcı İsviçre Halk Partisi'nin ülke nüfusunu 10 milyonla sınırlandırmayı öngören yasa teklifi ilk sonuçlara göre sandıktan döndü. Seçmenlerin %55 oranında hayır dediği referandumda Avrupa Birliği ile serbest dolaşım anlaşmasının bozulma ihtimali ve iş gücü kaybı endişeleri göçmen karşıtı söylemlere göre ağır bastı deniliyor değerli dinleyenler. Dünya milli futbol takımımızın Avustralya'ya karşı mağlubiyetini konuşuyor değerli dinleyenler. Avustralya-Türkiye maçı dünyada manşet oldu. Büyük fiyasko, Dünya Kupası'nın ilk sürprizi deniliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Türkiye Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Maç sonrası Avrupa ve dünyadan önemli yayın organları maç sonucunu şaşkınlıkla karşıladı. Mücadelenin ardından Bild gazetesi Türkiye'ye Dünya Kupası şoku başlığını attı. Büyük fiyasko başlığını attı. Türkiye Avustralya'ya 2-0 yenildi. Böylece Dünya Kupası'nın ilk sürprizi gerçekleşti haberi yer alıyor. Lisan gazetesi Avustralya 2 Türkiye 0 mülteci kampında doğan Watford yıldızı Dünya Kupası'ndaki büyük sürprizle zaferde tarihi bir gol attı deniliyor. Della Sport gazetesi Montella için şok edici ilk maç denilmiş. La Gazzetta ise Montella kötü bir başlangıç yapıyor. Türkiye atağa kalktı ancak Avustralya 2 gol attı denilmiş.

Evet, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkenin silahlı kuvvetleri ve kolluk kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen bir operasyonda Manş Denizi'nden geçmeye çalışan bir Rus tankerinin durdurulduğunu duyurdu. İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Deniz Piyadeleri Komandoları ve Ulusal Suç Ajansı'ndan özel eğitimli kolluk görevlilerinin 6 saat süren bir operasyonla yaptırım uygulanan tankere çıktığı duyuruldu. İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan operasyonun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ağır bir darbe olarak indirildiği belirtilmiş değerli dinleyenler. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyona hep birlikte dur dememiz gerekiyor ifadelerini kullanmış, dezenformasyonla mücadele ile ilgili açıklamalarda bulunmuş. Antalya'da silahlı suç örgütüne yönelik 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 63 zanlı gözaltına alındı deniliyor. İran'dan Amerika'ya İsrail tepkisi, hiçbir kazanım elde edemezsiniz haber başlığı var. Beyaz et sektörüne yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla gözaltına alınanlar serbest bırakıldı. Amerika'da bir savaş uçağı düştü. Pakistan'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı çatı ve duvar çökmeleri sonucu şu ana kadar 7 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Hafta sonu 2026 LGS sınavı gerçekleşti. Sınav sonuçlarının heyecanlı bekleyişi başladı. Sınava katılan öğrenciler ve veliler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvim doğrultusunda gözler LGS 2026 sonuç tarihine çevrildi denilmiş. Sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu deniliyor. Sonuçlar takvime göre 10 Temmuz 2026 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak denilmiş değerli dinleyenler.

Evet, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'ndaki bir üyenin Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, Türkiye Cumhuriyeti kabinesini, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürley'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu olamaz ifadelerini kullanmıştı. Amerika ve İran arasındaki savaşı bitirecek tarihi imzanın beklendiği günlerde, saatlerde İsrail bir kez daha ateşkesi deldi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bombaladı ve 3 kişinin ölümüne yol açtı. Bölgede barış havası eserken gelen bu provokasyona öfkelenen Amerika Başkanı Donald Trump ise İsrail'in saldırısına tepki gösterdi. Beyrut'a düzenlenen saldırı özellikle İran'la bir barış anlaşmasına bu kadar yaklaştığımız bu özel günde gerçekleşmemeliydi. İsrail tarafından daha fazla saldırı olmamalı. Bunun izahını bekliyorum ifadelerini kullanmış. İsviçre'de sağcı İsviçre Halk Partisi'nin ülke nüfusunu 10 milyonla sınırlandırmayı öngören yasa teklifi ilk sonuçlara göre sandıktan döndü. Seçmenlerin %55 oranında hayır dediği referandumda Avrupa Birliği ile serbest dolaşım anlaşmasının bozulma ihtimali ve iş gücü kaybı endişeleri göçmen karşıtı söylemlere göre ağır bastı deniliyor değerli dinleyenler. Interpol tarafından aranan İran uyruklu kişi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Şüpheliyi İran'ın iadesine yönelik işlemlerin başlatıldığı belirtiliyor.

Efendim, birinci sayfa programı devam ediyor. Haber başlıkları, detay haberlerini sizlere aktarıyoruz. İstanbul Esenyurt Tem Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araçtan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Tekirdağ'da da refüje çarpan otomobilin devrildiği kazada nişanlı çiftin yaralandığı belirtiliyor. Ordu'da sağanak sonrası Karadeniz'in rengi değişti. Ünye ilçesinde dün gün boyu etkili olan sağanak yağış taşkınlara neden oldu. Yağmur suları Karadeniz'in rengini değiştirdi deniliyor. Antalya'da silahlı suç örgütüne yönelik 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 63 zanlı gözaltına alındı. Suçtan kaynaklandığı tespit edilen şüphelilere ait araç ve gayrimenkul olmak üzere yaklaşık 200 milyon Türk lirası tutarında mal varlığına ve banka hesaplarına el konuldu deniliyor. Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki denilmiş, beyaz et sektörüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Amerika'da savaş uçağı düştü, pilot son anda kurtuldu. Pakistan'da can pazarı, şiddetli yağışların yol açtığı çatı ve duvar çökmeleri sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Hatay İskenderun'da fuhuş yaptırıldığı belirlenen 9 masaj salonu ve spa merkezine düzenlenen operasyonda Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı. İşletmeler mühürlendi, kadınlarsa sınır dışı edildi deniliyor.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata.

0: kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
0: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz FM.

İsrail, İran'ın ağır ateşkes ihlali anlamına geleceği uyarılara rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u şiddetli bir hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıya tepki gösterdi İran, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Beyrut'un vurulmasının Amerika'nın taahhütlerini yerine getirmediği ya da getiremediği anlamına geldiğini belirterek, İran ordusu Beyrut saldırısının yanıtsız kalmayacağını duyurmuş. Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. 2026 LGS sınavı geride kaldı. Hafta sonu gerçekleşen LGS sınavının sonuç tarihi de belli oldu deniliyor. 2026 LGS sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 10 Temmuz 2026 Cuma günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek deniliyor. Değerli dinleyenler, sonuçların açıklanmasının ardından lise tercih süreci başlayacak ve yerleştirme takvimi işlemeye başlayacak deniliyor. Değerli dinleyenler, İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölü sayısı 8'e yükseldi deniliyor. Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü ödülünü kazandı denilmiş. Dünya Kupası'nda düdük çalmak üzere Amerika'ya giden ancak ülkeye girişine izin verilmeyerek geri çevrilen Somalili hakem Omar Artan turnuvada maç yönetmese de FIFA'dan turnuva ücretinin tamamını alacak. FIFA Somalili hakeme Dünya Kupası ücretini ödeyecek deniliyor. AK Parti sözcüsü Çelik'ten Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye hakkındaki sözlerine tepki haber başlıklarıydı.

0: 반단.
1: Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Muğla'da kadın acil destek uygulaması ihbarına giden ve silahlı saldırıda yaralanan, ardından kaldırıldı hastanede şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın cenazesi Denizli'de toprağa verildi. Şehit polisimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şanlıurfa'nın Merkez Karaköprü ilçesinde 10 katlı apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Kontrol altına alındı. Apartmanda çok sayıda daire kullanılamaz hale geldi deniliyor. Üniversite adaylarının YKS maratonunda geri sayım başladığı ölçme seçme ve yerleştirme merkezi tarafından düzenlenen yükseköğretim kurumları sınavı 20-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek deniliyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun doğusuyla Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 17 il için sarı kodlu uyarıda bulunulduğu dün itibariyle Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki Biricik Baraj Gölü'nde arızalanarak sürüklenen teknedeki 40 kişi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı deniliyor. Kırşehir'de sağanak yağış sele dönüştü. Kırşehir'de sağanak yağış bazı noktalarda sel ve su baskınlarına neden oldu deniliyor. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 29 belde için saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmeleri çağrısında bulunmuş değerli dinleyenler.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, ladin kereste, selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Programımızın son bölümünde yurtta hava durumuna göz atalım. Değerli dinleyenler, bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak, detayları aktaralım. Yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı, az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın öğle saatlerinden sonra özellikle Osmaniye, Hatay kıyılarıyla Mersin ve Antalya'nın iç kesimlerinin yer yer çok kuvvetli sağanak yağış beklendiği aktarılmış. Hava sıcaklığının ülke genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu ve güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısı yapılmış, özellikle Osmaniye çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışlardan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor denilmiş değerli dinleyenler. 15 Haziran 2026 Pazartesi sabahında haftanın ilk iş gününde sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 16 Haziran Salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler.

0: Evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar Teslim İnşaat, Plan Proje,
4: 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ta dün etkili olan yoğun yağış ve dolu, Yerköy ilçesine bağlı Buruncuk ile Arifoğlu köylerinde tarım arazilerinde zarar oluşturdu. Yetkililer hasar tespit çalışmalarını sürdürürken Vali Mehmet Ali Özkan incelemelerde bulundu. Yozgat Valiliği Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünde görev yapan personelin vatandaşların huzur ve güvenliği için özveriyle çalıştığını belirterek şehitler ve gazileri saygıyla andı. Boğazlıyan ilçesinde bir evin bahçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda dev yılan ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri zarar vermeden yılanı yakalayıp doğal yaşam alanına bıraktı. Yetkililer yılan vakalarına karşı uyarıda bulundu. ABD'nin Missouri eyaletinde paraşütle atlayış yapmak isteyenleri taşıyan uçak Butler Memorial Havaalanı yakınlarında tarlaya düştü. Kazada 12 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı. ABD ve İran, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını öngören barış anlaşmasıyla altın fiyatları yükseldi. Altın onsu 4.300 doların üzerine çıktı. Petrol fiyatları düştü, yaptırımlar hafifletilecek. Anlaşma 19 Haziran'da imzalanacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 28 kuruştan, gram altınsa 6585 lira 30 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası F grubu ilk maçında Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı. Her iki takım da birer puan aldı. New York Knicks NBA final serisi 5. maçta San Antonio Spurs'u 94-90 yenerek seriyi 4-1 kazandı. 53 yıl sonra şampiyon oldu.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu hava hakim olurken hafif yağmur etkili olacak ve en yüksek sıcaklık 21 dereceye ulaşacak. Sorgun'da bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Yağış görülmeyecek ve en yüksek sıcaklık 22 derece. Sarıkaya'da bugün parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Yağış yok ve en yüksek sıcaklık 16 derece. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı ve az bulutlu hava hakim. Yağış beklenmiyor ve en yüksek sıcaklık 16 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

taşa, tutuldum kara köşe. Dermanlarım kesildi peşinden koşa koşa. Dermanlarım kesildi peşinden koşa koşa. İki

0: efendim, selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı haftalar, hayırlı günler, sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu sabahlar olsun. Bugün 15 Haziran 2026 günlerden pazartesi, 09.04 Türkiye'nin saatleri. Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla başladık. Programımızın ilk 1,5 saatlik zaman diliminde Perdecim eşlik edecek bizlere. İkinci bölümde yine 1,5 saat daha sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla buradayız. Takriben 3 saati paylaşacağız. Başlıyoruz, hoş geldiniz.
1: Şoför abla,

0: Evet, İdaş yatak baza başlık çeşitleri evlerimize hava katacak. Birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri. Evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri. Pierre Cardin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizdeyiz. Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebiliyor dinleyenlerimiz. Adem Usta hoş geldin. Ferdi Tayfur'dan Baharım Olmadan Eski Baharım Solmadan Eski Ömrüm. Herkese ve sizlere gelsin. Saygılar efendim. Adem Usta ben. Gününüze aydın olsun. Hayırlı sabahlar. Güne iyi başlamanın formülü güzel bir kahvaltıdan geçer. Herkese afiyet olsun demiş bana. Abi yapamıyoruz kahvaltı ya. Hele ben güzel de bir video çekmiş, yoldayız galiba. Ooo ne güzel. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Hemen göndereceğim Ferdi babayı. Neydi, olsan içmez miydin mi şarkının adı? Sabah yapamıyoruz kahvaltı dedim. Çünkü benim bütün gailem bitiyor. Karnım doyunca çalışmak istemiyor canım ya. Evet, Neşet Ertaş'tan bir parça seçtim. Şöyle tatlı dile güler yüze doyulur mu gelsin. Niye bu kadar erkenden geldin? Bana onu sormayın parçasını istiyorum. Günaydın canım Ferdi babadan. Çalarsan sevinirim demiş. Nuray Çayıralan'dan aramızda. Unutmak istiyorum şarkının adı. Bana onu sormayın. Unutmak istiyorum. Artık hatırlatmayın. Peş peşe yapalım. Evet, 0530 034 66 66 istek hattımız. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla başladık bile.
1: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
2: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

baharım solmadan eskidi ömrüm, çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm, olsam içmez miydin benim yerimde, içmez miydin?

Ona ait ne varsa, İçimde paramparça, mazimi sayfa sayfa, unutmak istiyorum, unutmak istiyorum.

0: Şoför abla radyolarda. Radyolarda.
1: Evet, İlaç, yatak, baza, başlık çeşitleri evlerimize hava katacak, birbirinden şık. Halı ve kesme halı, yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı, elektrikli ev aletleri. Evlerimiz işim artacak. Aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri, bahçe mobilyaları, salıncaklar, rattan masalar, zigon sehpalar, sandalye çeşitleri, masa takımları. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde, İstiklal Cadde, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetteyiz. Frankfurt'ta düğünden selamlar Nalan Hanım demiş Hulusi abi. Şarkı mı söylüyor ona? Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı programlar, güzel yayınlar olsun Nalan Hanım.
1: Hayırlı sabahlar efendim.
2: Nasılsınız, iyisinizdir inşallah.
1: Elhamdülillah.
2: Çok şükür biz deyiz.
1: Allah iyilik versin.
2: Önce istihamı söyleyeyim. İstihamı Mustafa Küçük'ten, ben köyümün delisiyim. Özellikle baldızım limana geçsin, baldızım Yeter'e geçsin. Bundan Frankfurt'ta düğündeydik beraber.
1: Oh ne güzel.
2: Bir tane size seyirci kazandırdım.
1: Aa çok iyi olmuş.
2: O da bekleriz. Baldızım limana kaydettim. O gün ismini yolladı size. İnşallah memnun olmuşsunuzdur. Ben de ufak bir şey gönderdim size, bir video.
1: Evet.
2: Ben şu anda izlemedim. Belki de geçmiştir, bilmiyorum.
1: Gördüm. Çok güzel.
2: Yeğenim satıya geçsin. Sağ olsun, çekip yolluyor bize radyodan. O tamam. Yüzden memnun kalıyor. Oldu satıya mu? Teşekkür seni. Ederim. Hadi fazla uzatmayalım.
1: Estağfurullah.
2: Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. O Zehir Nalan Hanım'ın programında kalalım.
1: Çok
2: sağ olun. Hadi iyi günler.
1: Çok teşekkür ederiz. Ben köyümün delisiyim, aldım listeye. Ferdi Baba'dan sevdiğimi bil yeter istiyorum diyor Muammer Tatlı. İki parça peş peşe yapıyoruz ama üçüncü ağır geliyor. Aldım listeye Muammer Tatlı. Sorguna selamlar olsun. Yalçın Açık Göz Avusturya'dan, gurbetten Sıla'ya demiş selam olsun. Ey vefasız yar, çalabilir misin? Tüm yukarı Yahya Saraylılara gelsin demiş. Hayırlı sabahlar olsun efendim. Hoş geldiniz Avusturya'ya. Memleketten Sıla'dan selamlar olsun. Hoş geldiniz. Salim aramızdan hoş geldiniz. Kısa bir aramız var türküden sonra.

naze, yar aşkına çalan saze. Doyulur mu doyulur mu hem bahara hem yaza, yarın ettiklerin naze, yar aşkına çalan saze.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Göçeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Göçeroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Göçeroğlu'nda. Göçeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
2: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya. Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönen 0535 822 32 00, 0535 822 32 00. Gönen Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
3: Topaloğlu Hafriyat, her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544 399 86 66, Mustafa Yöndemli 0533 616 94 04. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
2: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform mincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 30 04, 0544 772 30 04.
4: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar, kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar, Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30 Sorgun. İletişim: 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
7: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530

0: Yavuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Evet, 0934 Türkiye'nin saatleri, bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Erdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 12'yi gösterinceye değin sizlerdeyiz. Selamünaleyküm Oğuz Efem. Nalan Hanım hayırlı sabahlar. Ben Çekerek'ten Salim Kizir. İbrahim Tatlıses'ten Sevda. Ne yana düşer? Çırak aranıyor. Monstrak. Bakalım hemen. Çalar mısın? Bu parça ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan akrabam Yusuf Yiğit Bey'e armağan olsun. Doğum günü kutlu olsun demiş. Nice yıllara sağlık.

0: okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme başucumda dur yeter, çiçek atma mezarıma gel yeter, gel yeter, bu da bana yeter.
1: Taşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun 0539 671 1510, Ahmet Emin Dursun 0539 304 8096. Evet, Perdicim Alışveriş Merkezi'nde yok yok arkadaşlar. Tefal ürünleri, Karçer buharlı temizlik makineleri, Bakır ve Simfer elektrikli ev aletleri, Akdağ Madeni Bayi, Perdicim Alışveriş Merkezi'nde air freyler, hamur yoğurma makineleri, mutfak şefleri, çay, filtre kahve, Türk kahve makineleri, blenderlar, mutfak robotları, elektrikli süpürgeler, dikey süpürgeler, tost makineleri, fırınlar, mikrodalgalar, elektrikli ihtiyacınız ne varsa Perdicim Alışveriş Merkezi'nde. Perdicim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilirsiniz. Salim, bas bakayım kayda. Neyi yanlış söylemişiz? Yiğit değildi diyor. Yiğindi. Yiğindi. Yiğin yani. Yusuf Yiğine selamlar diyelim. Bas kayda. Selamun aleyküm Oğuz efem, Nale Hanım. Hayırlı sabahlar. Ben Çekerek'ten Salim Kizir. İbrahim Tatlıses'ten Sevda Ne Yana Düşer. Çırak Aranıyor parçasını çalar mısınız? Bu parça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan akrabam Yusuf Yiğin Bey'e armağan olsun. Doğum günü kutlu olsun demiş.

0: Bebekler Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeninde hizmetinizdeyiz. Perdecim Oni ve Halayı ve Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir. Ürünlerimiz ve kampanyalarımız hakkında geniş bilgi sahibi olabilir dinleyenlerimiz. Kısa bir aramız var arkadaşlar.
1: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
2: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bir bakım servisi ve yol yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
3: Reklamları dinlediniz.

0: kalmıştık. En son bir Müslüm Gürses şarkısı dinlemeye çalışıyorduk. Hemen alalım. Hemen alalım sıraya. Teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık demiş Salim. Biz teşekkür ederiz. Hulusi Çandır'dan aramızda günaydın. Nalan abla günaydınlar. Çayır alandan Hulusi ben. Senden ricam Tülay Özer büklüm büklüm çalarsan sevinirim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar olsun inşallah Nalan Hanım. Günaydın. Neşeniz daim olsun. Baharım solmadan eskidi ömrüm. Eşim ve çocuklarıma gelsin. Tüm Oğuz FM dinleyicilerine gelsin demiş. Mehmet Mat dinledik parçayı. Günaydın, mutlu sabahlar, mutlu haftalar olması dileğiyle Volkan Yağan'dan Pusuya Düştüm parçasını tüm dinleyenlere armağan ediyorum diyor. Turgay Gürbüz Fransa'dan. Gecem, gündüzüm, kolay gelsin. Şu an çalan sanatçının ismi nedir diyor 9.46'da.
1: Kimseden gelecek aşkta yok
0: göz. Yapay zekaydı o, ey vefasız.
1: Eller neyleyim o beni sevsin. Kimseden gelecek aşkta yok gözümde.

0: kimse.
1: Uzun zamandır dinlemediğimiz şarkılarından biriydi Müslüm Baba'nın.
0: Şu deli.
1: Sevgili Cengiz Kurtoğlu'ndan dinlemeye alışık olduğumuz şarkılardan biri mekanlarımıza konuk oldu. Evet, Ferdi'cim, alışveriş merkezinde yok yok arkadaşlar. Airfreyler, hamur yoğurma makineleri, mutfak şefleri, çay, filtre kahve, Türk kahve makineleri, blenderlar, mutfak robotları, elektrikli süpürgeler, dikey süpürgeler, tost makineleri, fırınlar, mikrodalgalar. Elektrikli ihtiyacınız ne varsa Ferdi'cim alışveriş merkezinde bahçe mobilyaları, salıncaklar, rattan masa takımları, sandalye çeşitleri, bahçe mobilyaları,

0: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Oğuz Efendim sesi Oğuz Efendim.
3: Oğuz Efendim WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
4: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
5: Şu anda Oğuz Efendim'e kulak veriyorsunuz.

Ferdi'cim, Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir. Ürünlerimiz ve kampanyalarımız hakkında geniş bilgi sahibi olabilir dinleyenlerimiz. 10-13 Türkiye'nin saatleri. Günaydın abla, ben Sorgun'dan Alpay, sizden Neşet Ertaş'tan Ah Yalan Dünya parçasını rica ediyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Isparta Senirkent'ten günaydın Uğur Heybeli, hoş geldiniz. Emel Sayın'dan Ben Onu Arıyorum şarkısını dinleyebilir miyiz Nalan Hanım? Teşekkürler, biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hemen alalım onu da listemize. Hüseyin Koska, Celal Kara kısmet değilmiş. Oğuz efendim dinleyenlerine gelsin. Teşekkürler Nalan Hanım, biz teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz. Evet, günaydın, iyi yayınlar. Ben Ankara Yeni Doğan'dan Makbule Tümtürk. Seyfi Doğanay'dan Yoruldum parçasını canım oğlum Halit. Tümtürk ve arkadaşları Serkan Uludağlı, Eren Ateş, Sakallı Serhat, Orhan Arslan, Ağrılı Fero, Mamaklı Eren, Ayhan Akgel, Kaan Kaplan, Sezgin Demirbaş, Haydar Caferoğlu baba için istiyorum Allah'a emanet olun. İyi demiş, o kadar iyi yayınlar herhalde. Aldım listeye. Evet, Ferdicim Alışveriş Merkezi İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeninde hizmetinizde sevgili dostlar. Evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler çıkın çıkın gelin. İstiklal Cadde, Hanlar Sokak, Akdağ Madenindeyiz. Ferdicim Alışveriş Merkezi'nin hemen ikinci katında 300 metrekare teşhir alanı, 1000 metrekare depo alanıyla bölgenin en iddialı halıları da Halı Evi'nde sizleri bekliyor. Size sunmuş olalım. Neşet Ağam yayında.

0: Oğuz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koçcağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 6640 0541 853 6640.
1: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer
2: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
3: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eko EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızlı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
4: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
5: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
6: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
2: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
9: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
10: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
11: Oğuz FM

0: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Evel Say'ın mekanlarımıza konuk oldu. İlk bölümün son şarkısıydı. Uğur Heybeli'nin seçimiyle dinlemiş olduk sevgili dostlar. Evet, programımızın ikinci bölümünde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam edeceğiz.
1: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför Nalan'ı sunar.
3: Yozgat'ın sesi.

0: Kısmet değilmiş, kısmet değilmiş. Seninle yaşamak kısmet değilmiş.
1: Özgür Hüseyin seçti bu parçayı. Programımızın ikinci bölümünde sevgili dostlar, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı, Sarıkaya'da hizmetteyiz. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Evet, Aydın Didim'den sevgiler, ben Nergis. İyi yayınlar dilerim tüm Oğuz FM dinleyenlerine, sizlere, tüm mutfak ekibime gelsin. Yalancısın, inanamam, gayrı sana güvenemem parçasını rica ediyorum diyor. Seyfi Doğanay'ın peşine yapalım, hoş geldin.

az kaldı. Arkadaş. Seyfi Doğanay'la başlayan ve Canan Çal'la devam eden dinlilerimizin hemen sonrasında devam ediyoruz. Olmadı mı istiyorsun? Güllü Ali Kınık linki göndermiş. Ragıp Turan Çelik çekerekten aramızdan. Hoş geldiniz. Azıcık iki dönelim Ragıp abi ya.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 21 06. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533-543-9763. Sarıkaya Şubesi 0538-850-9177. Sorgun Şubesi 0544-838-9720. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Aman, aman, aman ya ya. Bunaldık, uyuyordum az daha. Ben az kaldı uyuyordum yani. Bu sabah kahvaltı işi biraz şey ya. Sıkıntılı yani. Bir şey yememek lazım sabahları. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Hoş geldiniz.
1: Günaydın Nalan Hanım. Ben Çekerek'ten Ragıp Turan Çelik.
0: Hoş geldiniz.
1: Bugünkü şarkınız tüm Oğuz Efem dinleyenlerine gelsin. Kolay gelsin.
0: Eyvallah.
2: Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum. Olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum.

derim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları, ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye, niye bu delilik, bu boşluk niye, meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim.

0: Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
2: Gurbetten Sıla'ya, Yozgat'ın yiğit, mert insanlarına selam olsun. Köylü kızı yandım ateşine çalarsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın demiş Yalçın Açıköz. Avusturya'dan bizlerle programa dahil dosyamızda. Köylü kızı gelsin hemen. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz.

FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66

0: Oğuz FM reklam.
1: Kanka şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Almadan hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 36 92.
4: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
5: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde orijinal ve

0: Garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metre küpten 20 metre küpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de Euro Dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler Kooperatifi, Ticari Taksiler, Kamyoncular Kooperatifi ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi, Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlıyan yolu 3. kilometre Sarıkaya.
0: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
2: Boğazlıyan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlıyan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlıyan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlıyan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlıyan Şubesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: 19 Türkiye'nin saatleri devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla. Hoş geldiniz. İyi günler. Nale Hanım nasılsınız? Bugün sizden Hüseyin Altın'dan Cennetim Sensin parçasını rica ediyorum. Anneme, babama ve bütün dinleyenlere gelsin. İyi bir hafta diliyorum demiş Büşra Damla bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Hoş geldin Büşra. Günaydın sevgili Oğuz Efem ailesi. Ben Kayseri'den Cevdet. Şu anda dünyada sizi dinlemekte olan Sezai İpek, Ali Tek, Kemal Kılıç, Osman Aslanoğlu, Sezer Saatçi ve Osman Alp Pişkin için Azer Bülbül'den Karlı Dağlar adlı parçayı rica ediyorum. Çalarsanız hepimizi sevindirmiş olursunuz. Teşekkür ediyor. Güzel yayınlarınızın devamını diliyorum demiş Cevdet Bey. Aldım listeye. Neslihan aramızda. Hoş geldin Neslihan. Neslihan ne yapıyorsun öyle? Ne yapıyorsunuz öyle eldivenleri taktınız? Dur bakayım mesaja. Selam, Sarıkaya Belediyesi bünyesinde kadınlara ait bir lokal var ve sadece kadınlar ve onların keyifli vakit geçirmesi için hazırlanmış bir ortam. Gelir işi var, keyif var. Kadınlar gününü burada yapıyorlar. Müthiş bir şey. Şimdi de ben geldim. Seni dinliyoruz burada diyor. Selam olsun. Sarıkaya Belediyesi bünyesinde kadınlar lokalinde şu an bizleri dinlemekte olan tüm Sarıkayalı kadınlara. Ne çalalım size? Mantı mı büküyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
1: Boz etini sesi Oğuz
0: Efendi. Bereketli olsun. Bereketli olsun. Bereketli

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
1: Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için Sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tersim, DASK, konut, iş yeri, araçlarımız için 15 yetkili acenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini Sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. Necla Hanım aramızda. Günaydın Oğuz FM dinleyicileri. Sizden Hava Öğüt'ten Şikayet Olsun parçasını istiyorum. Bunu eşim Kerim, biricik kızım Kardelen ve en sevdiğim ablam Muazzez ve enişten Fikret'e armağan ediyorum. Necla bende. Necla, şey o Şikayet Olmasın da sanıyorum parçanın adı değil mi? Gönderelim hemen. Songül Hanım bana da gelsin. Bana bir süper bir parça. Benim bu dünyada kimsem yok demiş. Bir de kalp göndermiş. Biz neyiz ya? Biz de varız burada. En birinci arkadaşımız Oğuz efendim. Selamünaleyküm Nalan Hanım. Vaktiniz kalırsa kalır kalır. Kibariye'den annem şarkısını rica ediyorum. Sizlere de başarılar dilerim demiş. Atilla Almanya'dan bizlerle programa dahil, dostlarımızdan hoş geldiniz. Emine Çiv'den burada, iyi yayınlar Nalan Hanım, kolay gelsin. Ferdi Tayfur'dan sevebilseydin çalabilir misiniz diyor. Hemen aldım onu da, listeye yetişir umarım.

0: Rastlarsa gözlerin yaşlı yavruna, suçunu bağışla, sarıl boynuna. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor anne, senin kadar kimse sevmiyor anne. Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetine sigortacım Murat Yıkılmaz sunar. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ha, Hüseyin Altın, benim dünyamda sen, başka kimsem yok diyor ya canım demiş, çalan parça. Ona eşlik ettin, anladım. Seven insanlarımız var diyor, sen varsın, daha ne olsun can dost. Edalı modalı yer gönder gelsin. Tey tey tey yaşa Oğuz efem, iyi ki varsınız. Songül Çayralan'dan sevgili Neslihan diyor ki Anatolia Gülke Güller açsın Sarıkaya Belediyesi kadın lokali bünyesindeki hanımların isteği diyor. Senin için uygunsa kadınlarımıza gelsin. Bu arada arkadaşlar, özenle hazırlanan mantılar ve köfteler Sarıkaya lokalinde yapılıyor. Dilerseniz siparişte bırakabiliyorsunuz. Taze taze her gün sıkım. Çıkın gelin alın. Sarıkaya Belediyesi Kadın Lokali. Bitti program bugün. Biraz daha önce, erken, daha erken saatte gelin olur mu? Size de armağanım olsun Ferdi Baba. Hoşçakalın.
1: Seni benden kimse ayıramaz.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz, 0542 342 04 45. Sedat Deniz, 0543 764 82 82.
4: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
1: Fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbet.

0: Din buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde. En uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 804066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, İsterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaretmiş. Ha varmış, ha yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış, bir yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde gözün olayım.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kurasız satışa sundu. Başvurular Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden 17 Temmuz 2026'ya kadar kabul ediliyor. Uygun ödeme seçenekleri sunuluyor. Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde dolu ve sağanak yağış tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan üreticilerle görüşerek zarar tespit çalışmalarını yerinde inceledi ve destek çağrısı yaptı. Çekerek Belediyesi canlı hayvan pazarını 24 Haziran 2026'da belediye encümeni huzurunda açık artırma usulüyle bir yıllığına 130 bin lira muhammen bedelle kiraya verecek. İhaleye katılım için gerekli belgeler ve geçici teminat şart. CHP'de mutlak butlan sonrası Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultay için yaklaşık 1000 delegenin imzasını genel merkeze teslim etmeye hazırlanıyor. Disipline sevk edilen 9 milletvekilinin ardından 3 il başkanının görevden alınacağı iddia ediliyor. Avcılar sahilinde kayalıklardan denize düşen DS'yi Yunus polisleri fark ederek hemen müdahale etti. Polis memuru kadını sudan çekip kurtarırken diğer ekip sağlık ekibi çağırdı. Kadın ambulansla hastaneye sevk edildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 28 kuruştan, gram altınsa 6581 lira 14 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: A milli takım 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. İkinci maçta Paraguay ile karşılaşacak. Fenerbahçe yönetimi 15 Haziran toplantısında teknik direktör ve transfer kararlarını görüşerek görev dağılımını tamamlayacak.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu hava hakim olurken hafif yağmur bekleniyor ve en yüksek sıcaklık 21 dereceye kadar çıkacak. Sorgun'da bugün parçalı ve az bulutlu, genellikle güneşli bir hava var. Yağış beklenmiyor ve en yüksek sıcaklık 22 derece. Sarıkaya'da bugün parçalı ve az bulutlu, güneşli bir hava sürerken yağış yok ve en yüksek sıcaklık 17 derece. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı ve az bulutlu, güneşli bir hava hakim. Yağış beklenmiyor ve en yüksek sıcaklık 17 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve

0: 0589-6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 10 45. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre. Telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
6: Akdağ Oğuz FM.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
3: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 7337 0544 524 7337.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Dankeschön, bitteschön.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücü.

0: Eti Meskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazı.

0: adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
5: 10 9 9 neydi lan?
6: 8 abi.
5: 8 7
7: 6 5 4 3 2 1
8: Bir, burada, burada, burada.
9: Çal oğlum, çal.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli seçim sürecini değerlendirip yatırımları ve hedefleri paylaştı. Kurumsal yapıyı güçlendirerek lisanslı depoculuk, eğitim destekleri ve hizmet kalitesini artırdılar. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı 187. kuruluş yıl dönümünü törenle kutladı. Vali Mehmet Ali Özkan, Komutan Cezmi Yalınkılıç ve protokol üyeleri katıldı. Programda ödül töreni, yürüyüş, komando ve köpek gösterileri yapıldı. Şefaatli ve Yerköy ilçelerinde aşırı yağış, sel ve dolu ekili tarım arazilerinde hasara yol açtı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sahada hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürüyor, üreticilerin mağduriyetini belirliyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterini canlandıran oyuncu Ece İrtem, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Avukatı otopsi raporunun kesin sonucu açıklayacağını belirtti. İrtem birçok dizide rol aldı. Avcılar'da kayalıklardan denize düşen DS'yi Yunus polisleri fark ederek hemen müdahale etti. Polis memuru kadını sudan çekip kurtarırken diğer ekip sağlık ekibi çağırdı. Kadın ambulansla hastaneye sevk edildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 29 kuruştan, gram altınsa 6654 lira 61 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: A milli takım 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 yenildi. İkinci maçta Paraguay ile karşılaşacak, mağlubiyet tarihi ilk oldu. Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Arjantin transfer iddialarını reddederek oyuncunun ilgilenmediğini ve görüşme olmadığını açıkladı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken hafif yağmur ihtimali bulunuyor ve en yüksek sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak. Sorgun'da bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Yağış görülmeyecek ve en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sarıkaya'da bugün parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken yağış beklenmiyor ve en yüksek sıcaklık 19 derece. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı ve az bulutlu hava hakim. Yağış yok ve en yüksek sıcaklık 19 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

点算一次问开开开开开 FM 四六五六二十Selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesine saygılar, sevgiler efendim. Bugün 15 Haziran 2026 günlerden pazartesi 18.07 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime saygılar, sevgiler, merhabalar. Akkayalar mobilya katkılarıyla buradayız.

0: Bugün daha geçecek ya. Akkayalar mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Programımızın ilk 1,5 saatlik zaman diliminde Akkayalar bizlere eşlik edecek sevgili dostlar. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz.
1: Gelmiyorum, gelmiyorum.
0: Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, Ankastre setler. Akkayalar mobilyada şimdi Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar mobilyadan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın, bu fırsatı kaçırmayın.
1: Gelmiyorum, gelmiyorum.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efe.
1: Gelmiyorum, gelmiyorum. Sevdiğim, sevmiyorum. Bir kez olsun bakmayın.

0: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, 18-13 Türkiye'nin saatleri. Hülya Hanım Sorgun'dan aramızda. Hoş geldiniz, hayırlı akşamlar. Merhabalar, Nalan Hanım, iyi yayınlar diliyorum ben Sorgun'dan Hülya. Hakkı Bulut'tan Kıskanıyorum şarkısını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Bu parça benden, değer verdiklerime ve sizlere gelsin. Sağlıkla kalın inşallah demiş. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Evet, Aytaç abi aramızda. Selamlar Nalan Hanım, kolay gelsin. Teşekkürler. Ferdi Baba'dan Vazgeç Felek çalar mısınız? Aileme, size ve Gökhan kardeşime ve Oğuz FM dinleyenlerine armağan olsun demiş. Aytaç abi, aldım listeye. Hoş geldiniz. Evet, 0530 034 66 66 iletişim hattımız arkadaşlar. Bekir Şanlı, kolay gelsin. Kıvırcık Ali'den Felek parçasını çalar mısın yeğenim? Yeğenlerim Ali, Enbiya ve Bakiye armağan olsun demiş. Onu da aldım listeye. Bir yandan isteklerimiz, mesajlarımız ulaşıyor. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Ay, Dilek'i kaçırmışız bugün. Dilek Çekerek'ten selamünaleyküm Nalan ablacığım. Yıldırım Auto'dan hayırlı mutlu günler dilerim. Halı yıkıyorum, oğlumun evini yerleştirdim. Asena parçasını istiyorum kendi adıma. Seviyorum demiş, maşallah. Ellerinize sağlık. Bu arada bu ne, halı yıkama makinesi mi bu? Aa, ne güzel. Biz Arap sabunuyla elimizle fırçalardık. Ay, ne güzel yıkıyor. Maşallah. Harika bir şey bu ya. Hiç de yorulmaz insan. Getirin bütün mahallenin, bütün mahallenin halılarını yıkarım ben böyle. Vallahi. Asena alalım istedim.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
4: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
5: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
6: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asra aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı

0: ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu Üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim: Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
4: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamız Akkayalar Mobilya'dan sizleri bekliyor. Her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Çok erken gönderilen mesajlar var arkadaşlar. Bunlar silinebilir, bilginiz olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. Ankara'dan Ramazan, Akdağ'da bulunan dayı Mahmut Yanık ve arkadaşları Osman Karacan, Osman Çim, Metin Altınkaynak, Muhammed Üstün için Müslüm Gürses'ten Gözleri Fettan güzel parçasını armağan ediyoruz. Çalarsanız seviniriz, iyi yayınlar dileriz demişler. Ramazan Özay göndermiş mesajı bize. Kıvırcık Ali, Felek isimli türküsüyle mekanlarımıza konuk olacak. Buyurunuz.

0: Ancak metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitlerimiz. Beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da sevgili dostlar. Akkayalar Mobilya Bambi mağazamızdan her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi, Nevzat Şener Bulvar İş Bankası karşısı Sarıkaya'da 0354 alan koduyla 772 43 38 0544 208 32 33 iletişim hattımız. Şöyle bir isteklere dönelim hemen. Ankara'dan Raşit Tanrıverdi. Oğuz Efem'e ve dinleyenlere selam olsun. Akdağ'daki İlhan Aydın, Serdar Taş'tan Murat Seman kardeşlerim için. Bergen'den Sen Affetsen Ben Affetmem parçasını rica ediyorum diyor. Çalarsanız çok memnun olurum. İyi yayınlar dilerim. Kayseri'den Selamünaleyküm Nalan abla Eraya'da. Dünyada seni dinlemekte olan abilerim Caner Er, Erhan Akkuş, Adanalı Mehmet, Erkan Aslan, Ekrem, Turgut ve yanında bulunan abilerime Özgür Kaplan'dan, Özgür Kaplan, Hacı Koca, Hiç Kimselere Eğilmedim parçasını rica ediyorum. İyi akşamlar. Selamünaleyküm Nalan Hanım, Ankara'dan Duygu Erdi Karakuş, Taş Duvarlar şarkısını Akdağ Madeni'nde bulunan Okkocan'a ve Kader Birliği yaptığı Resul Çakır, Ümit Çelik, Olcay İpek, Burak Bilgin ve Kaan Yeşilova'ya armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demişler. Evet. Duygu muydu? Aleyküm selam, Zeliha burada. Eşim İlhan Aydın için Güllü'den Kopamam Senden parçasını rica ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Dünyada bulunan babam Durdu Sürmeli'ye Hülya Evrensel'den Zarardayım parçasını rica ediyorum diyor dinleyicimiz. Evet, selamünaleyküm Ankara'dan Naz, Metin Işık'tan Aydan Güzel Sudanarı. Akdağ Madeni'nde bulunan Okkocan ve Kader Birliği yaptığı arkadaşlar Resul Çakır, Ümit Çelik, Olcay, İpek, Burak, Bilgin ve Kaan Yeşilova'ya armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş o da. Biraz valla bu erken yollanan mesajlar silinebilir. Bazen ben görmeyebilirim. Bilginiz olsun yani. 18 itibariyle göndermeye başlayın. Ankara'dan Rabia, Mahmut Yanık için, kardeşim Mahmut Yanık için Leyla Barut'tan Zarardayım Ziyandayım parçasını rica ediyorum. İyi yayınlar. Kayseri'den Derya Şimşek, Bünyan'da bulunan eşim Cumali Ihlamur için Etkin'den Kralını Tanımam şarkısını istiyorum. Çalarsanız sevinirim diyor o da. Merhabalar Konya'dan Şükrü'ye. Evet, Aynur Polat'ın bir parçasını istiyorum. Oğlum Yıldıray Kar için çalarsanız sevinirim. Tüm Kar ailesine gelsin. İyi yayınlar. Başlayalım artık bir yerden. Asenam radyolarımızda Mustafa Yıldız Doğan yorumuyla halı yıkayanlara. İşler genç.

0: Yatakkayalar mobilya katkılarıyla bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi. Ben Deniz Nalan'la birliktesiniz. Saatlerimiz 21'i gösterim Cebi'nin. Yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşacağız. Sedat Sorgun'dan aramızda. İyi akşamlar Ferdi Baba'dan Ağlamazsın Uyuyamam parçasını Oğuz Efendi dinleyenlerine. Döner ustası Recep Usta'ya ve çalışanlarına armağan ediyorum demiş. Kolaylıklar diliyorum tüm çalışanlara. Tüm esnaf kardeşlerimize, sanayilere. Onlar da kapatıp gitmek üzeredirler. Akşam vardiyası başladı şimdi. İlçelerimizi ayakta tutan gececilere, gece esnaflarına da armağanız.
1: Tanrım kötü kullarını sen affet, senden affet.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: sen tanrısın, affedersin, bağışlarsın, kulum dersin ya. İyi yayınlar, şu an tarlada emek veren kocama gelsin sıradaki şarkılar, kolay gelsin kocam demiş Fatma. Atilla Bozkurt Çokumeşme Köyü Sarıkaya'dan aramızda. Sarıkaya Çokumeşme Köyümüze selamlar. Muhtara diyor Uğur Bozkurt'a gelsin sıradaki bütün parçalar, teşekkür ederiz demişler. Biz teşekkür ederiz. Kısa bir ara vereceğim.
1: Oğuz efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66
2: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45 Sedat Deniz 0543 764 82 82 Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Yüce zirai aletler imalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.

İhsan Aksan Çayıralan'dan bizlerle programa dahil. Dostlarımızdan selamünaleyküm. Nalan abla senden bir istek parça istiyorum. Orhan Gencebay'dan Batsın Bu Dünya demiş. Babam İsmail Aksan'a ve amcam Murat Uyarer'e gelsin. Bu parçayı çalarsan sevinirim. İsteği alıyorum kardeşim. Evet, dün akşam Akdağ Madeninde Merkez Camii'nde kılınan sabah namazının ardından Türkiye-Avustralya maçı canlı olarak izlendi diyor. Vallahi güzel olmuş. Ne salonu burası? Konferans salonu gibi bir yer Umut burası. Akdağ Madeni Merkez Camii konferans salonu var. Bayağı kalabalık oturmuşuz. Güzelmiş ortam. Allah Allah Allah. Selam Nalan abicim, ben Almanya'dan Kübra, Akdağ'da bulunan sevdiğim Ateş için bir istek istiyorum. Şenol Evgi'den Çıkın Meydana. Tamam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Aa, buralar çok kalabalık. Bursa'dan Akdağ Madeni'nde olan oğlum Muhammed, Burak Bilgin ve arkadaşlarına Sebahat Akkiraz'dan Eller Sarıyor parçasını çalar mısınız? Oğlum seni çok özledim. Geleceğim günü, geleceğin günü özlemle bekliyorum demiş. Peki. Sabahat abladan da güzel türküler var. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Sevgili dostlar, Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın, arabanızı kazanın. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya Nevzat Şener Bulvar İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. Taş duvarlar sıkar beni gönlüm dağlarda, radyolarımızdan.

19.08 Türkiye'nin saatleri devam ediyor. Birlikteliğimiz Tumuzi'yle bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Kayseri Bünyan'da bulunan abilerim Sezer Saatçi, Osman Alp, Rıza İpek, Kemal Kılıç, Hasan Karaca ve Emrah Ünal'a selamlarımı iletip Hava Öğüt'ten Sağım Yalan, Solum Yalan parçasını armağan ediyorum demiş dinleyeceğiz. Feridun Karaağaç, Aslan Babam Serkan Uludağlı ve kardeşim Mesut Şener'e Kıvırcık Ali'den Felek Sabır Anılın Aslanları elbet bir gün demiş. Çaldım o parçayı galiba. Manisa'dan hayırlı akşamlar Seher Duyar, ömür yoldaşım Durmuş Duyar için Musa Eroğlu'ndan Mihriban çalarsanız çok sevinirim demiş dinleyicimiz. Alalım listeye. Doğanaylar bende pek yok arkadaşlar, bilginiz olsun. Doğanay, Uygar Doğanay'dan Hasret parçasını çalarsanız memnun olurum. Sevdiğim her şeyim Cevdet'ime armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi günler Nale Hanım. Kayseri'den Ayşe, Bünyan'da bulunan oğlum İsmail Özdamar ve Rıdvan Polat abisine Murat Yalçın Öldür Kendini parçasını çalarsanız sevinirim. Bu şarkıyı çalar mısınız? Murat Yalçın Senin Yüzünden, çalmazsanız eğer diyor. Murat Yalçın Senin Yüzünden istiyorum. Manisa'dan hayırlı akşamlar Nale Hanım, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Kıymetli babam Durmuş Duyar sürekli sizi dinliyor. Benden Cengiz Özkan'dan Bir Ay Doğar ilk akşamdan türküsünü rica ediyorum. Koca Reis'e armağan ediyorum, onu çok seviyorum. Ayşe'sinden gelsin diyor dinleyicimiz. Alıyorum listeyi. İyi akşamlar. Ben Fethiye'de Yaşar Kaptan, oğlum Cevdet için Özgür Bağır'dan bir parça rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Şu an yoldayım demiş. Yolunuz açık olsun. Ankara Gülveren'den Mert Erarslan, Yozgat Akdağ Madeni'nde olan can kardeşim yeni doğanlı dayıkoya Eda Doğanay'dan Garibim parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim demiş o da. Alıyorum listeye. Aydan Güzel Sudan'ı.

0: Oğuz efem reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim İşim Muhammed Çınar. 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgiler
3: eller. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşaroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşaroğlu'nda. Coşaroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595 0544 772 1595.
4: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara

0: 0544 772 30 04 0544 772 30 04.
1: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eko EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanay sitesi, A2 blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433 0538 311 4433. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448 0536 958 2448. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
4: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
5: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: sen söyle.
1: Bırakalım bu mevzuyu. Sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma. Burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız. Sigarasız da sabah olmuyor.
2: Sigarasız da sabah olmuyor. Sağdan zararlı. Bir sen söyle, bir de beni dinler misin ey kardeşim? Ağlamazsam uyuyamam. Ferdi Tayfur yorumuydu. Devam ediyor birlikteliğim üstümüzüyle. Ben Ankara'dan Ayşenur, oğlum Cevdet için Özgür Bağır'dan Halo çalar mısınız? Onu çok sevdiğimi söyler misiniz ayrıca? Teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Evet, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ankara Yeni Doğan'dan Makbule Tümtürk. Ferman Akdeniz'den Yaralı Kartal parçasını canım oğlum Halit Tümtürk'e ve arkadaşları Serkan Urdağlı, Eren Ateş Sakallı, Serhat Orhan Arslan, Ağrılı Ferro, Mamaklı Eren, Ayhan Akyar, Kaplan, Sezgin Demirbaş, Haydar Caferoğlu, Çeto Baba için istiyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar, Allah'a emanet olun. Aydın Didim'den sevgiler. Nergis beni yayınlar dilerim. Tüm Oğuz FM dinleyenlerine, sizlere ve tüm mutfak ekibime gelsin. Sinan Kartal, kimlere güvenem? Evet, merhabalar. Dünyada olan abim Murat Yüceer ve kardeşleri Onkan Türkmen, İsmail Akbulut, Ufuk Tiryaki, Hakan Baktır. Oyun bitti. Kenan Yılmaz'a ve tüm arkadaşlarına armağan ediyorum. Mesut Dağlı'dan. Gördün mü, yıllar geçmiş. Teşekkürler. Nide'den Mehmet Duyar. Kayseri'de bulunan Durmuş Duyar ve tüm arkadaşlarına selam olsun. Kıvırcık Ali'den bir selam sal parçasını rica ediyoruz der onlardan. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla hazırlayıp sunduk ilk bölümü sevgili dostlar. Akkayalar Mobilya Bambi mağazamızdan her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. 0354 alan koduyla 772 43 38 0544 208 32 33 iletişim hattımız. Bilginiz olsun, programımızın ikinci bölümünde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız.
3: Eser Metal şoför

0: dinleyicimiz Umut hemen demiş caminin yanında çok amaçlı salon var. Çok da güzel bir salon bence. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Dün Akdağ Madeni'nde Merkez Camii'nde kılınan sabah namazının ardından Türkiye-Avusturya maçı canlı olarak izlenmiş. Tabii saat farkı var. Çok güzel bir etkinlik olmuş bence. Eser Metal katkılarıyla devam edeceğiz.
1: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
2: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
0: Evet, metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdik. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 iletişim hattımız. Eser Metal Atasanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da Merkez Şubesi ile hizmetinizde. Samet Cengiz yetkilimiz 0536-986-3944'ten bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Hollanda'dan selamlar, ben YTK Michel kardeş, istek parça istiyorum. Hayatı tesbih yapmışım. Yahya hoş geldin. Michel kardeşe istiyorum diyor bu parçayı. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Biraz hareket hepimiz için iyi olur. Mesajları okuyorum, şarkıların hepsini yayınlayabilirim anlamına gelmiyor arkadaşlar. Olmayan çalışmalar var. Bilginiz olsun yani. Bulamadıklarım, bizde olmayanlar. Her tarzı da yayınlamıyoruz. Daha çok Türk halk müziği, arabesk ağırlıyız. Arada kalanları çok şey yapamıyoruz yani, arşivimizde yok. Müzik direktörlerimizin direktifleri var. Onların doğrultusunda seçiyoruz. Biz de seçiyoruz parçaları. Bilginiz olsun. Sık sık hatırlatma yapıyorum ama bilmeyen, aramızda yeni katılan dostlarımız varsa çok da şart değil yani. İllaki istekleri yapacağız, çalacağız diye de, yayınlayacağız diye de yemin etmedik yani. Mesajları okuyorum ama. Denk gelirse yayınlıyorum. Varsa, bizim yayın politikamıza uyuyorsa yayınlıyorum.

0: deser metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşıyor. Bir sesli
1: selam
0: mesajımız var.
1: Canım.
0: Aleyküm selam.
1: Ben Neslihan.
0: Neslihan hoş geldin.
1: Eşim Ayhan'a, kıymetlime, Müslüm Gürses'ten.
0: Evet.
1: Yeşil Örde istiyorum.
0: Evet.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Bergüzar. Alıyorum listeye parçanın Neslihan'cığım. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Kayseri'den Emre Boyraz, Ebu Bekir ve Boyraz ve arkadaşlarına Uygar Doğanay'dan herhangi bir parça armağan etmek istiyorum. Ben anneleriyim, onları çok seviyorum. Ebu Bekir Boyraz ve Emre Boyraz'ı demiş. Elbet bir gün diliyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Antalya'dan Ayşenur, bütün şarkılar Sorgun'da oturan ablam Seda'ya gelsin, onu çok seviyorum diyor. Ayşenur hoş geldin. Ben ablam bir istek parçam olacaktı demiş bir başka dinleyicimiz. Dünyada bulunan Osman Aktaş, Osman Karakuş, Ahmet Tekin, Burak Solmaz abilerime Özgür Kaplan'dan Düşman parçasını çalarsanız sevinirim. Radyonun başında sizi dinliyorlar diyor. Özgür Kaplanlar arkadaşlar, Uygar Doğanaylar benim listemde yok, bilginiz olsun. Yayınlar. Kayseri'deki Sergen Çıtak kardeşim şu an seni dinliyor. Yıldız Tilbe'den Bir Çare şarkısını istiyorum. Teşekkürler demiş. Tuğçe aramızda. Alıyorum listeye parçanızı.

Yavuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

0: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
1: Reklam dönüşü biraz hareket. Şenol Evgi çıkın meydana. Mekanlarımıza konuk oldu.
2: İşte asalet, işte cesaret. Benim
1: kardeşler... Salim Kizir aramızda. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Nalan Hanım. Ben Çekerek'ten Salim Kizir, Cengiz Özkan'dan. Bahçelerde Mor Meni çalarsanız sevinirim. Bu parça bugün doğum günü olan evimin ve gönlümün sultanı, eşime armağan olsun demiş Salim Kizir. Nice yıllara sağlık, saat, afiyetle inşallah sevdiklerinizle. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz hızıyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısı Eser Metal. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Aynı zamanda toptan fiyatına perakende alışveriş yapabileceğiniz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısı. Sanayi sitesi Turk Toza Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066. Ata Sanayi sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'da merkez şubemize hizmet veriyoruz. Samet Cengiz yetkilimiz 0536-986-3944 iletişim hattımız arkadaşlar.

0: Evet, eser metal katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tımızıyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Dünyada olan Ömer Nevruz için Sertaç Taç Ses'ten Zalim şarkısını çalarsanız sevinirim demiş dinleyicimiz. Oğuz Efe ailesine gelsin diyor. Teşekkürler. Merhabalar Oğuz Efe ailesi. Ben Songül Gezer. Kayseri'de bulunan oğlum Serhat Gezer ve arkadaşlar için Uygar Doğanay'dan Delinin Biriyim yayınlarsanız sevinirim. Teşekkürler. Doğantepe'den Ergün Arslan. Akdağ Madeni'nde bulunan abilerim Mehmet Arslan, Sakan Serhat. Mesut Şener'i, Serkan Uludağlı Dayıko. Ferdi Zafer için Uğur Karakuş'tan Nazlı Can parçasını çalarsanız seviniriz demişler. Onu da alalım listemize. Teşekkür ederiz Nur. Eymen Sorgun'dan bizlerle bir video kaydı göndermiş Eylem.
1: Sorgun'dan Eymen Oto Yıkama.
0: Kolay gelsin
1: kardeşim. Frekansımız Oğuz Efe. Allah emanet, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ferit Tayfur'dan İnsanım İnsan.
0: Tamam.
1: Artık parçayı çalarsanız sevinirim. Çalarız. Kolay gelsin.
0: Hemen alıyorum listeye. Evet, eser metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına, perakende de alabildiğimiz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Eser Metal Sorgun'da, Eser Metal Sarıkaya'da.

0: Dayanan ayakkabı da aynı renk vicdan.
1: Evet, demir, saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Eser Metal Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da 0501-066-7066 iletişim hattımız. Eser Metal Atasanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da Merkez Satış Şubesi ile 0536-986-39-44. Çavkı budur pencerede bacak.

0: döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
2: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın. Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 30 3527 yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37 Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
1: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Ata Sanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
2: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 69 32. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küre Yapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. Enha.home mobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
3: Eser Metal şoför

Garibin anası pencerelerden yanık türkülerle bakar yollara. Kederli yüzünde her akşam üstü çizgi çizgi, nokta nokta bir efkar. Fakirin anası her sabah sessiz sessiz ağlar çocuğunun aç çıplak durduğuna. Elleri koynunda kalır çaresiz, bin pişman olur doğduğuna, doğurduğuna. Mahkumun anası susar konuşmaz, suçu kendisinde sanır. Kaçar insanlardan ve aydınlıklardan, duvarlara baksa bile utanır. Açılsa üstün biraz, duyar da bir gece yarısı, kalkar yatağında gelir. Bir mübarek el uzanır yorganıma usulca, bilirim ki bu da benim anamın elidir. Karımın anası anama benzer, öylesine yakın, duygulu, ince. Özü sözü bir yayla gözesi gibi berrak. Oturtacak yer bulamaz çıkıp yanına gidince, yüreği destanları gibi sımsıcak. Ve alnım açıksa, başım dikse, dirliğimiz varsa, mutluysam, yüzüme gülüyorsa bu şehir, bir beyaz zambak gibi pırıl pırılsa yavrularım, bu mutluluk, bu düzen, bu bitmeyen aydınlık, sevdiğimin yüzüz.

garibim. Veda Doğanay yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik. Devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Kayseri'den Zekiye. Şu an seni severek dinleyen kardeşim Cumali Ihlamur için Gökhan gerçekten Aydın güzelini istiyorum. Bu şarkı kardeşim için gelsin. Onu çok seviyorum. İyi yayınlar abla, isteğimi çalarsan mutlu olurum demiş. Aldım isteği. Halit Bilgiç'ten bir parça çalar mısınız? Kayseri Bünyan'da olan Okan Esetekin adına. Saat 7'de demişler ama 8.30 oldu. Daha yetişir mi bilmiyorum. Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan. Akdağ Madeni'de bulunan can dostlarım Serkan Uludağlı, Mesut Şener, Zafer Akçakaya ve Meco için Mustafa Yavuz'dan Yaşlanıyorum parçasını rica ediyorum. Akdağ Madeni'de olan abilerim Serkan Uludağlı, Dayko, Sakallı Serhat, Mesut Şener için Eyüphan'dan Odam Kireç Tutmuyor parçasını istiyorum. Doğan Tepe'den Mehmet iyi yayınlar dileriz demişler. Teşekkür ederiz. Polis Erkan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Çayıralan'dan. Selam, nasılsın Nalan Hanım? Çayıralan'dan Polis Erkan. Tahir Uçar'dan Yar Aşkımız Gizli Kalsın parçasını çalar mısın Oğuz Efe ailesine? Oğuzhan Bey'e sevgi ve saygılar sunarım. Çayıralan'dan Polis Erkan, Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar Oğuz Efe ailesine demiş. Kayseri'den Batur Alparslan. Sürmeli, Bünyan'da bulunan babam durdu Sürmeli'ye. Yasin Yaşlı'dan Anam Olsaydı parçasını çalarsanız sevinirim diyor. Evet, Eser Metal katkılarıyla Mesut Dağlı yayında.

Yaram diye yerlere serilmişsin. Çok güzel türkülerimiz var elimizde, daha yayınlayacağımız ama çok da süremiz yok. Nalan Hanım, trafikteyiz, araç gürültüsünden dinleyemedik. Eğer rica etsem bir kez daha okur musunuz diyor. Salim Kizir. Hayırlı akşamlar Nalan Hanım. Ben çekerekten Salim Kizir. Cengiz Özkan'dan Bahçelerde Mor Meri çalar mısınız? Bu parça bugün doğum günü olan evimin ve gönlümün sultanı, eşime armağan olsun demiş Cengiz Özkan. Bahçelerde Mor Meri'ye daha var arkadaşlar. Ferman Akdeniz radyolarımızda.

0: Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam ve tren sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekanslara baz olmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım?
1: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.
1: Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upcut kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdik. Eser Metal satış şubeleriyle Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da hizmetinizde.

yeşil ördek gibi daldım gönlere, sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp giden gurbet ellere, ne sen beni unut ne de ben seni. Eser ne terkat kılığıyla Müslüm Baba derim.

0: Evet, Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk programımızı sevgili dostlar. Artık yavaş yavaş bugünlükte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yine birbirinden güzel istek parçaları, mesela Yıldız Tilbe Biçare, Sertaç Taçses Zalim, Uğur Karakuş, Nazlı Can, Ferdi Tayfur, İnsanım İnsan, Tahir Uçar, Yar Aşkımız Gizli Kalsın, Gökhan Gerçek, Aydın Güzeli, Anam Olsaydı, Yasin Yaşlı, daha nice parçalar artmazsa yetmezmiş. Elimden geldiğince kısa kestim anonsları, hızlıca geçmeye çalıştım ama nihayetinde süremiz sınırlı ve kısıtlı zaman içinde. Ama bir kusurumuz oldu bugün, biraz daha erken gelen mesajları yayınladık. Mesela 17.30'da, 17.45'te onları almasaydık eğer, tam 18 itibariyle başlayan istekleri değerlendirseydik belki biraz daha fazla olurdu ama onlar da sonuçta istekti. Benim tavsiyem arkadaşlar, yarın itibariyle biraz daha 18 itibariyle başlasın istekler. Bu tarz kaymalar yaşanmaması için yayında yapımda emeğe geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına, dinleyen dinleten de ayrı eşlik eden herkese teşekkür ederiz. Salim Kizir seçti parçayı, gelin hanıma doğum gününüz kutlu olsun efendim.
1: Oğuz efendim. Eser Metal şu

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı Güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ofise mi ofis mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A Mermerciler Kavşağı Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim ofis mobilyaları işinize değer katar. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83, Akdağ Madeni.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işlerini

0: 0536 671 11 53.
1: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: var yar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

Yangını sen başlattın yüreğimde. Hadi ara itfaiyeyi, gelsin söndürsün. Sen gider gitmez sel oldu gözyaşlarımla bu koca ev. Hadi ara, hadi ara, gelip durdursunlar bu seli. Deprem gibi oynattım her yeri. Yıktım, döktüm, kırdım camı pencereyi. Hadi kimi ararsan ara, şimdi gelsin toparlasınlar bu evi. Ne yaparsan yap, kimi ararsan ara. Aradığında bir bulamayacağım ben varım artık. Gidiyorum, mutlu ol, her şey senin olsun. Ha unutmadan, her şeyi dağıttığım için üzgünüm. Sen toparlar, yeniden bir hayat kurarsın. Ama benden bir başkasıyla, ben yokum artık. Bu da bir iz kalsın benden sana. Senin izin hep bende kalacak. Unutma bunu asla. Yalan dünyanın, yalancı insanı.

0: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
1: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 97 63. Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77. Sorgun Şubesi 0544 838 97 20.
0: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli seçim sürecini değerlendirip yatırımları ve hedefleri paylaştı. Kurumsal yapıyı güçlendirerek lisanslı depoculuk, eğitim destekleri ve hizmet kalitesini artırdılar. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı 187. kuruluş yıl dönümünü törenle kutladı. Vali Mehmet Ali Özkan, Komutan Cezmi Yalın Kılıç ve protokol üyeleri katıldı. Programda ödül töreni, yürüyüş, komando ve köpek gösterileri yapıldı. Şefaatli ve Yerköy ilçelerinde aşırı yağış, sel ve dolu ekili tarım arazilerinde hasara yol açtı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sahada hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürüyor, üreticilerin mağduriyetini belirliyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterini canlandıran oyuncu Ece İrtem, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Avukatı otopsi raporunun kesin sonucu açıklayacağını belirtti. İrtem birçok dizide rol aldı. Avcılar'da kayalıklardan denize düşen DS'yi Yunus polisleri fark ederek hemen müdahale etti. Polis memuru kadını sudan çekip kurtarırken diğer ekip sağlık ekibi çağırdı. Kadın ambulansla hastaneye sevk edildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 29 kuruştan, gram altınsa 6654 lira 61 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: A milli takım 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 yenildi. İkinci maçta Paraguay ile karşılaşacak, mağlubiyet tarihi ilk oldu. Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Arjantin transfer iddialarını reddederek oyuncunun ilgilenmediğini ve görüşme olmadığını açıkladı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken hafif yağmur ihtimali bulunuyor ve en yüksek sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak. Sorgun'da bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Yağış görülmeyecek ve en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sarıkaya'da bugün parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken yağış beklenmiyor ve en yüksek sıcaklık 19 derece. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı ve az bulutlu hava hakim. Yağış yok ve en yüksek sıcaklık 19 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Üretim Kardeşler tarım makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum seni diyebilmek ne güzel.

Çünküsü yok. Nedeni yok sevmeyin. Zamanı hiç yok. Dakikalar zaman üstü. Utangaç bir gecenin kucağında. Yağmurlar vuruyor pencereme. Aşkın vuruyor kalbimin kıyılarına. Gecenin bu çıldırtan yalnızlığında. Aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde. Ve hasretin içimde. Seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce. Sabahlara kadar konuşmak. Hiç kapatmamak telefonu. Aynı düşlere uyumak sonra. Ve uyanmak aynı güneşe.

Daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek. Merhaba ülkemin güzel insanları. Hepinize, hepinize merhaba. Sizi de seviyorum. Yağmuru, denizi, kokusunu toprağımın. Gök mavisinde güvercinleri, martıları, dağ eteklerinde gelincikleri seviyorum ateş kırmızısı. Bindallılarıyla köy kızlarını,

0: Senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin, feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Seni seviyorum.

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM gecede. Oğuz FM.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Unutulmayan şarkılar, Oğuz FM Gece'de.

Beni sormuşsun dün eski bir ahbaba. Ne yapıyor, nasıldır, ne haldedir acaba? Çok merak etmişsen söyleyeyim ben sana. Eski bir Türkiye müptelayım bu sıra.

görüyorum şimdi şeyi. Divane meczup gibi bir ileri bir geri. Terk edilmiş mekanlara müptelayım bu sıra. Sebep arıyorum sebepsiz kavgalara. Geziyorum yağmurun düştüğüne sokaklara. Bir ben oluyorum bir de kahrolası karanlık. Azrail'in geçtiği yollara müptelayım bu sıra. Geçmişim yardan, serden, tanımam kimseyi. Selam verseler bile duymam hiç kimseyi. Lal oluverir dilim görünce seni.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.
2: Yalanlara prangalanmış bir yüreğin esirisin sen. Ve canı burnunda bir adamın ölüm sebebisin sen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yüreğin pusu gözlerisin sen. Dağlasan da her vakit yaramı, sanma sana durup durup ağlarım. Bağlasan da bütün yollarımı, sanma döner sana koşarım. Kalemim kırıl.

yazmayacaksa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vurulurum, sanma yıkılırım, merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben. Aram kokulum, özledimse özledim, yalan soyluğum, sevdimse sevdim, yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı, çıkmaz yolum sana ne, kime ne, delik deşik uykuların içinde ve kan ter düşlerin peşinde. Ulan tükendimse tükendim, geberdimse geberdim, vicdan harbinde koma hain yüreğini, sevmek senin neyin, görmek gözlerine pus olmuşken böyle, ben ölmüşüm.

bu tarih böyle devam etmeyecek. Yaşanan tarih böyle gitmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye. Aykıracaksın, buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerim, bir defa daha tutmak için ellerimi, kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın, ne varlığın güldürecek, hiçbir şey kâr etmeyecek. Bu takas bir daha olmayacak. Sevgimin katresine muhtaçlığın mahşer gününe kadar sürecek. Ama asla yüzün gülmeyecek.

Ben bir kader mahkumuyum. Yanık bir gönül eskisi. Darda kalmış bir yüreğim. Gözleri yakan acı iniltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin asıl ismi. Kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğin sevgi işçisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta döverim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum. Sen görmesen de, hiç gelmesen de, yattığım ranzada gördüğüm, mahpusluğumda bin defa öldüğüm, rüyalarımda tek gördüğümsün. Aldırma, vur şimdi. Aldırma, kır kalemi şimdi. Sanma gelirim, bükülürüm. Sanma ölmekten geri gelirim. Çek o kara gözlerini, sık kalbime kalbime. Bir adım kıpırdarsam, namerdim.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: sen bana bıçaksın, ben sana kurşun.
1: Biz diye bir şey nasıl yok Züleyha? Biz diye bir şey nasıl yok? Kurşun var, bıçak var da yara mı yok?
0: Sen bana ateşsin artık, ben sana kor.
1: Ateş var, kor var da kül mü yok?
0: Sen bana hayalsin gayri, ben sana düş.
1: Hayal var, düş var da söz mü yok?
0: Farz et ki Yusuf, bir varmış bir yokmuşuz.
1: Bir varmış bir yokmuşuz değil Züleyha. Biri varmış, biz yokmuşuz.

0: bunca sözden bir kuru gül ikimizden geriye kalan.
1: İşte böyle Züleyha, ateş söndü, külü kaldı, yara geçti, izi kaldı, sesi gitti, sözü kaldı, kendi gitti, adı kaldı. İşte böyle Züleyha, yaşasın yaşanmayan ne varsa.
2: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
3: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi.

0: Halkbank karşısı Akdağ Mardini. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
2: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501-140-6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532-489-6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
4: Akdağ Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akdağ Oğuz Efendi. Baharı...

0: Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

sensiz olmuyor. Senin yerini hiç kimseler almıyor. Çok denedim.

Esin. Allah razı olsa bile eli memnun edemezsin. Övülsen de satır satır gün gelir sayılmaz.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz FM'de. Oğuz FM'de.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

O yar benden soğumuş, meğer hiç gönlü yokmuş. Benden başkasını çoktan sevmiş, bende zaten hiç gönlü yokmuş. Soykanım bende zaten hiç gönlü yokmuş. Zalım, hayır, bende hiç gönlü yokmuş. Bende zaten gönlü yokmuş.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz.